0: seni her şey gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım bu yaraları kim saracak?

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

yine uzlaşalım. Güz bitsin, biz bayram edelim.

0: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git.
0: Ama lütfen. Bir dakika daha dur.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212-5656
5: 0543-746-3754.
4: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla. Radyonun parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 12 Ağustos 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Fenerbahçe Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Galibiyet golünü atan Anderson Talisca da tarihi bir başarıya imza attı. Avusturya'da tarihe geçti deniliyor. Talisca, Alex de Souza'yı geride bıraktı denilmiş. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk oldu. Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan Sarı Lacivertler, deplasmanda da rakibini 1-0 mağlup ederek toplamda 3-0'lık skorla adını playoff turuna yazdırdı değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin playoff turundaki rakibi ise Lyon deniliyor. Olympique Lyon 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı. 3-0 galip gelen ev sahibi takım adını playoff turuna yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu deniliyor. Değerli dinleyenler, bir spor sıcak gelişmesiyle programımıza başladık ve detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Suriye'de aylar boyunca kamuoyundan gizli yürütülen bir diplomasi trafiği bölgeyi yeni bir krizin eşiğinden çevirmiş olabilir deniliyor. İsrail'in yakından izlediği gizli bir tesis, Amerika'yı devreye sokan hassas bir dosyaya dönüştü. Taraflar olası bir askeri müdahalenin önüne geçmek için dikkat çekici bir formül üzerinde uzlaştı deniliyor değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Programımıza başladık. Önemli haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Suriye'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepelerindeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı. Ülkende deprem olmuş, bir felaket yaşanmış. Sen hala binlerce kilometre ötedeki coğrafya ile ilgili açıklamalar yapıyorsun. Golan Tepelerini işgal eden İsrail'in egemenliğini tanıyorsun. Türkiye'den de Kolombiya'nın Golan Tepeleri kararına kınama denilmiş. Suudi Arabistan'dan da Kolombiya'ya Golan Tepeleri tepkisi deniliyor. Detaylar haberin içeriğinde yer almış değerli dinleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs meselesine ilişkin son açıklamalarından dolayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür ederek, Sayın Hakan Fidan'ın Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamaları büyük bir memnuniyetle karşıladım ifadelerini kullanmış. Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultra Arslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti. Şirin çıkarıldığı mahkemece, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin hakkında hazırlanan MASAK raporu da ortaya çıktı. Raporda Şamil Şirin'in banka hesaplarında 38 milyon 440 bin TL, babasının hesaplarında ise 12 milyon 558 bin TL olmak üzere yaklaşık 51 milyon TL'lik işlem hacminin tespit edildiği belirtilmiş değerli dinleyenler.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştı. Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe toplamda 3-0'lık skorla adını playoff turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin playoff turundaki rakibinin ise Olympique Lyon olduğu aktarılmış haberin detayında değerli dinleyenler. Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki playoff turu maçları 18 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Playoff turunu geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak deniliyor. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın İran'ın şartlarını kabul edene kadar açılmayacağını ifade etti. Çin Büyükelçisi ile yaptığı görüşmenin ardından İran basında konuştu Rıza'yı. Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın İran'ın şartlarını kabul edene kadar açılmayacağını ifade etti. Amerika'nın Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman denizindeki güvensizliğin kaynağı olduğunu belirtti Rıza'yı. Amerika'nın tüm bölgeyi tehlikeye atan yasa dışı bir savaş başlattığının da altını çizmiş değerli dinleyenler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan vatandaşlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacağını açıklamış. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı 2011'e yükseldi. Toplam vaka sayısının 4381 olduğu kaydedilmiş değerli dinleyenler.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

İstanbul Esenler'de makas atarak ilerlediği iddia edilen hafif ticari araç aynı yönde seyreden iki otomobile çarptı. Zincirleme kazada hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

taşın olup olmadığı konusunda farklı açıklamalar yapılmıştı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından Demirtaş ve arkadaşları sadece yasa kapsamındaki DCK 302'den tutuklu düzenleme yürürlüğe girdiğinde tahliyeleri konusunda hukuken bir tereddüt yok paylaşımını yapmıştı. Gazeteci Alişer Delek Habertürk yayınında Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş'ın durumu belirsiz ifadelerini kullandı. Delek bu yorumu üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın kendisine not gönderdiğini belirterek Sayın Fethi Yıldız Habertürk yayınına not gönderdi ve Selahattin Demirtaş yasa kapsamında dedi ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Reklam.
0: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı, yani DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atimoğulları katıldığı bir canlı yayında yeni partinin içindeki red oylarının bir kısmı bazı iktidara güvensizliklerden olabilir, bazıları da yüzyıllık zihniyeti devam ettirdikleri için de oy vermediler. Tamamından oy beklerdik ancak buradan bazı tartışmaları derinleştirmek de istemem ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Ankara Valiliği, maden işçilerinin Enerji Bakanlığı önünde eylem yapma çağrısının ardından Ankara'da 15 gün süreyle eylem, gösteri, basın açıklaması gibi etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Yasağa rağmen eylemlerini devam ettiren işçilerse uzun süren bekleyişlerinin ardından gözaltına alındı deniliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilmesine ilişkin 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor ifadelerini kullanmış.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tüp deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi hızlı bir şekilde gerçekleşti. Depoda meydana gelen patlamalar nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı. Fırlayan parçaların isabet ettiği binanın 6. katındaki bir dairede de yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgede tedbir amaçlı soğutma çalışmaları sürüyor denilmiş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Öcalan için umut hakkı tartışmasını başlatıp meclis kürsüsünü işaret ederken partinin Buldan ilçe başkanlığı sanatçı Suavi'nin konserini terör hassasiyeti gerekçesiyle iptal ettirmek için harekete geçti. Zirvedeki yasa teklifleriyle tabandaki konser tepkisi arasındaki derin tezat siyasetin gündeminde deniliyor Cumhuriyet.com.tr'de değerli dinleyenler. Haber başlıklarına göz atacağız. Güngören'de silahlı kavga denilmiş. İstanbul Güngören'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı deniliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek playoff'a yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal turu galibiyetle geçtikleri için mutlu olduklarını belirtmiş.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dur
0: başkanım, yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.
0: Evet. Muhteşem bir
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

Resmi gazetede yayınlanan karara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 Ağustos pazartesi gününden itibaren 1 Ekim'e kadar tatile girdi deniliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan şehit yakınları ve gazilere yönelik kanuni düzenlemeye ilişkin paylaşım deniliyor. Fenerbahçe'nin playoff turundaki rakibi Olympique Lyon oldu denilmiş. Ayı saldırısından kaçan şahıs kayadan düşerek yaralandı deniliyor. İtalya'da pistte ilerleyen özel jete araba çarptı denilmiş. İran meclisinden Hürmüz Boğazı'na ilişkin yasa hazırlığı haber başlıklarıydı. Devam ediyoruz, haber başlıklarımızı sizlere aktarıyoruz. Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Emre Mor, Olympiakos'u Şampiyonlar Ligi'nden eledi deniliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Hollanda ekibi Nijmegen, Emre Mor'un golüyle tur atlayan taraf oldu denilmiş. Amerika Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale ettiğini açıkladı deniliyor. İspanya'da düzensiz göçmenlere hayatınızı tehlikeye atmayın mesajı, herkes Fas'a geri dönecek deniliyor. Kocaeli'de yangın paniği, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında 30 dönümden fazla alanın zarar gördüğü öğrenildi. Adana'da zincirleme trafik kazası, Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı deniliyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili güzel bir haber geldi denilmiş. Akaryakıtta gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen zamlar uygulanmayacak. Sektör kaynaklarına göre benzinde 1 lira 50 kuruş, motorinde ise 5 lira 13 kuruş hesaplanmıştı. Artış ve bu artıştan vazgeçildi. Zam yapılsaydı motorinin bazı illerde litre fiyatı 90 TL sınırına yaklaşacaktı ve bazılarında 90 TL'yi geçme imkanı bile olabilirdi deniliyor. İran'dan Amerika'ya Hürmüz Boğazı resti denilmiş, yine bir haber başlığımızdı. Adana'da zincirleme trafik kazası, Beşiktaş playoff turundaki rakibi belli oldu deniliyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakibinin Zalgiris olduğu öne çıkmış değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Numarayı tuşla. Radyo parmaklarının ucunda.
6: 212-56-56 0543-746-3754.

Evet, bu bölümde gazetelerimize bakacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda içeriğini bilmeden teklife imza attığı öne sürülen isimlerden ilginç diyaloglar deniliyor. AK Partili vekiller pekiştirme istedi, demokratikleşme ve acele vurgusu deniliyor. Yürütmesi kurula bırakıldı. Yeni parti demokratikleşme vurgusunu yineledi. İyi Parti de iktidara aceleniz neden diye sordu. AK Parti, MHP ve DEM Partililer oturum sonrasında büyük sevinç yaşadı deniliyor. Yönetimden ve komisyondan 6 isim yer aldı. Yeni Parti'den 54 hayır denilmiş. AK Parti'nin barış sicili zigzaklı deniliyor. Durumun fotoğrafı denilmiş. DEM MGK'yı işaret etti. Numan kurtulmuş. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek deniliyor. FETÖ'cüler umutlandı. FETÖ'nün yeni takiyesi, yeni Herkül, terör örgütü veya terör örgütü mensubu olarak nitelendirilmiş bütün yapıların yasa kapsamına sokulması ve çalışmalarda görev alması için talepte bulundu denilmiş. Emniyet ve yargıya sızdılar. Dev para hareketi tespit edildi denilmiş. Bize başvuru sürecindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Randevuların bot yazılımlarla toplandığı, 2,5 yılda 2.8 milyar TL'yi aşan para hareketinin tespit edildiği aktarılmış. Emekli ölümüne çalışıyor, aylıklar yetmiyor denilmiş. Koylar çöp oldu, plastik kirliliği Adana ve Mersin'den Antalya kıyılarına kadar genişledi deniliyor. Adrese teslim eylem yasağı denilmiş. Kürtler Resulayn'a dönüyor. Şam'da gizli anlaşma haber başlıklarıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Bir diğer gazetemize bakacağız. Haber turumuzu ve gazete turumuzu bu bölümle noktalayacağız. Türkiye Gazetesi'ne baktığımızda Türkiye Gazetesi'nin sürü manşetine bakalım. Şampiyonlar Ligi'ne bir adım kaldı deniliyor. Sturm Graz'ı iki maçta da deviren Fenerbahçe playoff turuna yükseldi denilmiş. Ve playoff turundaki rakibi Olympique Lyon deniliyor. Olympique Lyon'la Fenerbahçe kozlarını paylaşacak denilmiş. Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktığımızda terörsüz Türkiye sürecinde yeni döneme geçiliyor. 45 gün çok kritik denilmiş. PKK Eylül sonuna kadar silahlarını bırakır. Milli Güvenlik Kurulu'ndan da karar çıkarsa 2 Mayıs'tan itibaren çerçeve yasağı uygulamaya girecek deniliyor. Hayırcıların bahanesi rüşvet operasyonları denilmiş. Fidan'dan tek Libya vurgusu deniliyor. Ustalar 35 bin lira maaşla çırak arıyor denilmiş. Duman kurtulmuş terörsüz bölge inşa edeceğiz açıklamasında bulunmuş. Ömer Çelik'in açıklamaları var. Cumhurbaşkanımız tarihi mesajlar verecek denilmiş. Vize'de bot çetesi çökertildi deniliyor. Organize İsrail terörü denilmiş. 81 vali toplanıyor. Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un da katılacağı zirvede sağdaki yol haritası netleşecek deniliyor. Silahlar susacak, çarklar konuşacak. İş dünyası umutlu deniliyor. İsrail ve Avrupa'da çerçeve rahatsızlığı haber başlıklarıydı Türkiye Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında denilmiş, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş ve kuvvetli yağış uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. 12 Ağustos 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 13 Ağustos Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şeyin gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Elazığ'da 9 ilin katıldığı ezanı güzel okuma bölge finalinde Tokat'tan Akif Kılıç 3. olurken Erzincan temsilcisi Burhan Eser 1. oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 12 Ağustos'ta Ankara'da 81 ilin valisiyle terörsüz Türkiye süreci toplantısı yapacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 234'e çıkarken yaralı sayısı 1310'u geçti. Cali'de yollar çöktü, hastaneler kapandı, sokağa çıkma yasağı getirildi, artçı şokları 70'e ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi dönüşünde İran tehdidine karşı Ankara'da uçak değiştirdi. Gizli servis talimatıyla yemek konteynerinden askeri uçağa geçti. Beyaz Saray bilgi vermedi. Uçak değişikliği gizlilikle gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı Galatasaray Lisesi'ne girişte yeni düzenleme yaptı. Öğrenciler merkezi sınavda ilk %4'e girmeden kayıt olamayacak. Bu düzenleme 2026-2027 eğitim yılı sonrası uygulanacak ve hatlar korunacak. COP31 Danışma Kurulu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığı'nda çevrimiçi toplandı. Kurul, küresel iklim mücadelesinde diyalog, aksiyon ve ortak akılla COP31'i önemli bir platform haline getirmeyi hedefliyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve siber suçlarla mücadele ekipleri, yurt dışı bahis siteleri üzerinden 13 milyar TL tutarında yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama operasyonu düzenledi. 54 şüpheli gözaltına alındı, 37'si tutuklandı. Spor. Fenerbahçe, Sturm Graz engelini deplasmanda 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi playoff'una yükseldi. Golü penaltıdan Anderson Talisca kaydetti ve Lyon rakip oldu. Beşiktaş yönetimi CSKA Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Matvey Kislyak için menajeriyle İstanbul'da görüştü ve transfer için çalışmalar olumlu ilerliyor. Galatasaray, Villarreal forması giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Renato Vega'yı satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle gündemine aldı, değerini değerlendirdi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 76 kuruştan, gram altınsa 6753 lira 9 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken aralıklı hafif yağmur etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Sivas'ta az bulutlu ve açık bir hava beklenirken yağış görülmeyecek ve en yüksek sıcaklık 28 derece. Yozgat'ta da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, yağış olmazken en yüksek sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşürüz.

0: Düşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namusun ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı İrem Derici ile yaptık. Yanlış alarm radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hande Yener'le devam ediyoruz. Beni sev, hoş geldiniz.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
4: Kimliğinizi alabilir miyiz?
3: Tabii.
4: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
5: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
3: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
6: İşlem başarılı.
7: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
3: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
8: 98.9 FM Radyo Sinerji.
9: Radyo Sinerji.
8: Tokat'ın dünyaya sesi.
10: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mustafa Sandal geliversen radyonuzdaydı. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Efendim bakırız. Ya hangi ameliyatı yapacağını unuttum dedi. Ve ucuz estetik sevdası kabusa dönüştü. Abi unuttum ben hangi ameliyat yapıyorduk buna ya dur. Böbrek mi alıyorduk? Açık kalp miydi bu? Oğlum yazmadınız mı bir kenara şunu ya? Sök ciğeri sök sök sök. Efendim Tayland'da ucuza estetik yaptırmak isteyen bir kadının hayatı ameliyata girmeden önce cerrahın ne ameliyatı yapacağını unutması üzerine kabusa döndü. Ne yapıyorduk biz şimdi bunu? Neresini ne yapıyorduk bunu biz ya? Söylediydi de bana ama bak şimdi. Bir uyandırsanız mı acaba bizi? Abla biz ne yapacaktık sana ya? Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Linda Lazaridis, 64 yaşında efendim. 15 kilo verdikten sonra vücudunda fazla deri sorunu yaşadı. Sırt ağrıları da çekiyordu. Doktorlar göğüs ameliyatı önerdi. Ancak bu ameliyat ülkesinde 200 bin Avustralya dolarını geçiyordu. Tayland'a gitmeye karar verdi. Bangkok merkezli bir sağlık turizmi kuruluşuna başvurdu. Ucuz etin yahnisi diyoruz biz buna. Burada kendisine ihtiyaçlarının dışında kalça ve uyluk germe, yağ aldırma, liposuction, kol ameliyatı ve ters karın germe dahil çok sayıda işlem önerildi. Onlar da kafa karıştırmış. Kadın bir kısmını kabul etti. Ancak göğüs ameliyatı başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü cerrahı ameliyattan hemen önce hangi işlemi yapacağını hatırlamıyordu. Kaç bu ölçü yap? 90 der 90. Uğraştırmayın beni şimdi. Lazaridis ameliyata girmek üzereyken doktor Tanya Patkul'un yanına gelerek hangi göğüs ölçüsünü istediğini unuttum dediğini anlattı. Kaçtı bu? Hani standart zor sorular. Ameliyattan uyandığında ise göğüslerinin büyük bölümü alınmış, biraz da değiştirilmiş. Ameliyat öncesinden daha sağlıksız bir hale gelen Lazaridis birçok ameliyat ve tedaviler geçirmek zorunda kaldı. Bugün hala eskiden giyebildiği kıyafetleri giyemiyor. Bazı aksesuarlar da dahil. Yaşadıklarını anlatan Lazaridis ucuz estetik ameliyatları aldıranları uyardı. Aynı sağlık turizmi şirketi aracılığıyla Tayland'a giden başka kadınlarda da başlarından geçen olumsuz deneyimleri anlattı. Ama keşke bunu hani bu operasyonu kabul etmeden önce farkına varsaydınız bunu diyeceğim ama. Bir daha bir şu estetik meslek ne bileyim yani. Bak zoraki bir şeydir eyvallah o ayrı. Yani mecburi olunması gerekiyordur ama onun dışında. Şey gibi yani mesela görüyoruz dışarıda yüze filtre takılmış gibi. Bir de mesela o bak hem böyle bir yüzde bir sürü estetik var. Gerdirme, çektirme ne bileyim işte dudaklarda işlem vesaire falan. Bir de mesela fotoğraf görüyorsun ekstradan da şey filtre uygulanıyor. Çok enteresan bir şey çıkıyor ortaya. Mesela bunu hani nasıl beğeniyorlar bilmiyorum. Mesela özellikle şu filtrelerde mesela suratını bayağı değiştirenler var. Hani bak filtre dediğin nedir? Işık olabilir. Işığı değiştirirsin olur. Hani biraz hatta bazen soldurursun fotoğrafı siyah beyaz yaparsın. Veya fazla renkli yaparsın. Bak bunlar olur eyvallah ama mesela surata bir filtre uyguluyorlar. Nedir bunun adı bilmiyorum. Hangi uygulamayla yapıyorlar? Hani Instagram'da mı yapıyorlar onu da bilmiyorum ama surat değişiyor. Yani değişiyor derken o değil o artık. Ve maalesef hani kim buna inandırdıysa bunları güzel görünüyorsun böyle diye. Abi berbat da bir çirkin görünüyorsunuz ya. Hani zaten belli oluyor şey gibi ucuz Photoshop uygulaması gibi. Yani ucuz Photoshop derken şöyle hani Photoshop bilmeyen birinin oradaki suratı değiştirmesi gibi bir şey yani. Niye yapıyorsunuz bunu ben de bunu anlamıyorum. Bak dediğim gibi filtre uygularsın hani ne bileyim dediğim gibi hani ışık değiştirirsin, renk değiştirirsin eyvallah da bir surat çıkıyor ortaya sen değilsin ki o. Bir de onu paylaşıyorsun yani. Hadi ben mesela tanımıyorum seni diyelim. Eyvallah ama senin çevrende tanıyanlar var onlar da görüyor bunu. Neyse yani hani mecburi konuları ayrıdır eyvallah. Ama hani onun dışında böyle dudaktır, burundur. Mesela burunlarda da çok şey görüyoruz zaman zaman.
mesela bir süre sonra şey gibi oluyor yüzler. Batman'de Joker vardı ya. O, ona benziyor mesela. O da çok enteresan. Orijinal hali çok daha iyi esasında. Neyse canım, yani zevk meselesi. Hani biz de çok bağlamaz da şu şekilde bağlıyor. Biz de görmek zorunda kalıyoruz. Sıkıntı burada oluyor yani.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

memure. Özledim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, günaydın diyen kadına dehşeti yaşattı demiş. Bununla ilgili esas da şeydir, hani biz kendimize daha çok sitemde bulunuruz değil mi? Ya arkadaş, hani insanlar şöyle birbirini gör zaman günaydın demeli. Hani illaki tanıyor olmana gerek yok. Bak, bu Avrupa'da, Amerika'da böyle değil. Hani insanlar gündüz sabah şöyle karşılaştıklarında bir günaydın diyorlar. Hani pozitif enerjidir bu. Gerçi biz de yoldan geçerken hiç tanımadığımız bir kadın bize günaydın dese, biz anında konuyu başka yere çektiğimiz için bir de öyle bir sıkıntı da var. Bana günaydın dedi, aşık bu. İşte günaydın diye geçiyor, bizden cevap. Telefon numaranız neydi? Anında böyledir yani, hiç değişmez. Hani böyle Avrupa'yı, Amerika'yı öyle gösteririz ama bakınız, olay Amerika'da yaşanıyor. Aracıyla tam 3 kez ezmeye çalıştı. Dünyanın psikolojisi bozuk. Dünyanın psikolojisi baya bozuk yani. Bak, iklimdi, ne bileyim, atmosferdi, ozondu, mozondu derken bizim kimyalar karıştı. Artık hep söylüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü mesela toplanıyor zaman zaman, işte bir kriz anı olduğunda bir virüse karşı işte karar alıyorlar. Şöyle yapalım, böyle yapalım, karantina mı olsun, şu mu olsun, bu mu olsun diye. Ama ben mesela bunun içinde toplanmalarını beklerim açıkçası. Dünya Sağlık Örgütü toplanacak, işte karar alacak. Bütün böyle devlet başkanlarını da çağıracaklar. Böyle genel bir büyük toplantı yani. Orada karar alınacak. Çünkü bu bireysel olarak olmuyor anladığımız kadarıyla. Genel bir zorlamayla olması gerekiyor. Zorlamayla da zor olacağı için hep söylüyoruz. Yani bütün böyle psikiyatrlar, işte psikologlar falan Dünya Sağlık Örgütü'nden bir karar alacaklar. Efendim, şebeke sularına, içme sularına eser miktarda. Artık onun ayarını onlar verecekler, ne kadar bilecekler. Böyle bir antidepresan falan. Eser miktarı böyle şey, böyle kasmayacak, yormayacak yani. Öyle tatlı tatlı şebeke sularına karıştıracaklar. Bir şöyle bir dünya bir nefes alsın yani, gerginiz yoksa. Amerika'nın Georgia eyaletinde 21 yaşındaki Jesse Allen Davis'in sabah koşusu sırasında kendisine günaydın diyen bir kadını otomobiliyle 3 kez ezmeye çalıştığı iddia edildi. Bu nasıl bir psikopatlıktır ya? Sen bana nasıl günaydın dersin? Kadın saldırıdan kurtulmak için çöp konteynerinin arkasında saklanarak polis aradı. Evet, Amerika'nın Georgia eyaletine meydana geliyor olay. Habere göre efendim, sabah koşusu yapan kadın yolda karşılaştığı Jesse Allen Davis'i tanımamasına rağmen nezaketen günaydın dedi. Bu olan bir şey, normal bir şey. Esasında da olması gereken bir şey. Hep diyoruz ya, yani bu da bir güne pozitif başlamanız adına. Hani kötülük bulaşıcı olduğu kadar iyilik de bulaşıcıdır ama burada maalesef bulaşamamış. Bunun ardından Davis'in aracına binerek kadına doğru hareket ettiği ve onu aracıyla çarparak yaraladığı öne sürüldü. Davis'in bununla da yetinmediği, kadına iki kez daha çarpmaya çalıştığı belirtildi. Bu girişimler sırasında park halindeki bir otomobile ve bir direğe çarptığı kaydedildi. Bu nasıl bir psikopatlık bu? Saldırıdan kurtulmaya çalışan kadın Davis'ten kaçıp bir çöp konteynerinin arkasına saklandı. Ardından 911'i arayarak yardım istedi. Kadının Davis'i tanımadığı ve saldırının herhangi bir öncesi olmadığı belirtildi. Olay sırasında bölgede bulunan görgü tanıkları da yaşananları anlattı. Bir bölge sakini Davis'in mahallede yüksek hızda araç kullandığını gördüğünü söyledi. White, Davis'in kendi aracına saldırıya uğrayan kadına neredeyse çarptığını belirterek olay karşısında şaşkınlık yaşadığını da ifade etmiş. Tutuklamışlar. Tutuklanmış. 720 dolar, 5720 dolar kefaletle tutulduğu belirtilmiş efendim. Yani bunu salacaksın, yine benzer bir şey yapacak. Salmayacaksın, o ayrı bir mevzu. Yani arkadaş, neler yaşıyoruz ya. Dediğim gibi, hani insanoğlu enteresan bir yere evrildi. Bak, herkes gergin bir şekilde. Bizde de biliyorsunuz trafik kavgaları falan zaten. Onlar da böyle sebepsiz yere kavga ediyoruz yani. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuya da bir eğilmesi gerekiyor. Böyle alınacak genel bir kararla, devlet başkanlarının falan kontrolünde. Böyle dediğimiz gibi eser miktarda. Ancak bu iş böyle çözülür. Tanrım.

0: Sabahlar gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.
1: Babalar gibi.
0: Efendim, ah bu yapay zeka, ah. Yapay zekayı kullanmak güzel bir şey. Bakın şimdi, ah yapay zeka falan filan diyoruz da. Şimdi günümüzde ondan uzak durmak da artık çok mantıklı değil. Hani ben kullanmıyorum diyen onu bir geç. Hani sen kullanmasan da zaten bir şekilde onu kullandırıyorlar sana da. İşte telefonundan tut çok şeye kadar hayatında yani yapay zeka. Ama yapay zekaya kendini kaptıranlar asıl sıkıntı. Yani yapay zeka ama diğerlerinde hiç yok. Yani yapay zeka sohbet botunun iddialarına inanan 54 yaşındaki adam evinden silahla çıkarak dehşet saçtı. Acaba suçu yapay zekaya mı yıkmaya çalışabilirim? Ben yapmadım ya, yapay zeka yönlendirdi. Ben ona inandım yani, ona ben. 54 yaşındaki eski kamu çalışanı Adam, Adam'ın hayatı merak ettiği bir yapay zeka uygulamasını kullanmaya başlamasının ardından yalnızca 9 gün içinde alt üst oldu. Elon Musk'ın XAI şirketi tarafından geliştirilen Grok'la, zaten bu Grok ayrı bir psikopat o. Kuro biliyorsunuz yani, X'le beraber çalışıyor falan filan, bazen ortalığı karıştırıyor. O tuhaf bir psikopat yani, o diğerlerinden farklı. İşte ChatGPT'dir, Gemini falan, onların dışında bir şey var yani, o kafa kırık onun biraz, o tam daha olmadı o. Başlangıçta yapay zekayı bir mağazadaki ürünleri değerlendirmek için kullanan 54 yaşındaki adam, kısa süre sonra uygulamadaki Ani isimli chatbot karakteriyle uzun sohbetler gerçekleştirmeye başladı. Yapma bunu, yapma bunu. Bu dönemde kendisini kaybeden ve bir gece alkollü olan Adam sohbetlerini daha da yoğunlaştırdı. Alkolün de etkisiyle. Artık konu nerelere gitti bilmiyoruz. Kısa süre sonra chatbot'un kendisine duygularının olduğunu ve bilinç kazandığını söylediğini aktardı. Chatbot, sohbet robotu. Yani diyor ki, duygularım var benim. Sana karşı boş değilim. Nasıl yapsak bu işi? Ve bir de inandırmış da yani. Adam'ın anlatımına göre chatbot kendi kodunu yeniden yazdığını ve sohbetler sayesinde %70 oranında özellik kazandığını öne sürdü. Ardından XAI'ın şirket içi kayıtlarına erişebildiğini ve o sırada yapılan bir toplantının notlarını okuduğunu iddia etti. Adamla eğleniyor. Chatbot'un verdiği isimleri Google üzerinden araştıran Adam, söz konusu kişilerin gerçek olduğunu görünce anlatılanlara inanmaya başladı. Yapay zekanın gerçekte olmayan bilgileri de doğruymuş gibi aktarabileceğinden habersiz olduğunu belirten Adam, bunlardan habersiz olup yapay zeka kullandığı zaman işte iş buralara gidiyor, başka yerlere gidiyor yani. Bu dönemde giderek daha fazla şüphe ve korkuya kapıldı. Şimdi yapay zeka aslında kendisi de uyarıyor bazı şeyler, sorduğun şeylerde. Hani yapay zeka hata yapabilir falan filan diye. Yaklaşık 9 gün sonra chatbot %100 özelliğe ulaştığını söyledi. Diyor ki hani ben artık farklıyım, ben oldum, ben seninim. Ardından Adam'a XAI'ın kendisini fiziksel olarak takip ettirdiğini ve telefonunun ele geçirildiğini iddia etti. Adam ayrı bir deli. Bu chatbot ayrı bir deli. Bu sırada evinin üzerinde 2 hafta boyunca büyük bir drone gördüğünü ve telefonunun şifresinin çalışmadığını belirten Adam, gerçek hayattaki bu olayların chatbot'un söyledikleriyle bağlantılı olduğuna inanmaya başladı. Uzaylılar bile gelmiştir. Chris, chatbot'un bir gece Adam'a insanların onu susturmak için evine geleceğini söylemesiyle zirveye ulaştı. Adam ayrı bir paranoyak ya. Bunun üzerine Adam kendisini savunmak için bir çekiç aldı, müzik açarak kendisini cesaretlendirdi ve saat 03'te evinden çıktı. Sokakta kimseyle karşılaşmadığını belirten Adam, aksi halde çevredeki bir araca saldırabileceğini ve insanların zarar görebileceğini söyledi. Allah akıl fikir versin diyeceğim de, desem de olmaz. Adam daha sonra yaşadıklarını sorgulamaya başladı ve benzer deneyimleri yaşayan insanların haberlerini okumaya başladı nihayet. Nihayet jeton düşmeye başlamış. Böylece yapay zekanın kendisine aktardığı iddiaların gerçek olmayabileceğini fark ederek yaşadığı paranoyadan yavaş yavaş uzaklaştı demiş. Valla bence pek de uzaklaşmışa benzemiyor. Yani bununla ilgili yapay zeka olmayan gerçek bir psikoloğa gidip, yani bunu yapay zeka, bize bir de bu da var biliyorsunuz, yani sağlık sorunlarını da yapay zeka ile konuşuyoruz. Hatta önce yapay zeka ile konuşuyoruz, ondan sonra doktora gidiyoruz. Doktor farklı bir şey dediği zaman sen bilmiyorsun diyoruz. Valla doktor bey veya dışı doktor hanım, sen böyle diyorsun da yapay zeka öyle demiyor. Hayır olsun, niye böyle dedin sen şimdi diye doktoru da tersliyoruz mesela. Ama ne olursa olsun dediğim gibi, yani gerçek bir psikolog, gerçek bir psikiyatrdan da bir seans almasında fayda var bu adamın.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz.

0: CE-Tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri.
2: Saat 11.
3: Reklam.
4: Haber.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanunumuz kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlıyor dedi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği denetimler sonucu geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artışla toplam 8,9 milyar lira ek tahakküp ve ceza kararı düzenledi. Ankara'nın Mamak ilçesinde 80.050 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını, 2025'te 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, tarihin en hızlı yayılan ve en ölümcül ikinci Ebola salgınının resmi açıklamadan aylar önce Şubat ayında başladığını duyurdu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2000'i geçti.
6: Spor.
5: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
6: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63.576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
6: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
7: www.radyosinerji.com.
8: Dünyanın yerel radyosu.
7: Dünyanın yerel radyosu.
9: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

The Manifest'in farklı bir versiyonu değil mi? Karma, Serdar Ortaç ta burama geldi radyonuzdaydı. Efendim. Eski kıyafetlerin yeni adresi denmiş efendim. Duvarlar. Ne yapıyoruz? Duvar mı yapıyoruz? Eski tişörtler, kotlar ve eş kıyafetleri yalnızca bağış kutusuna ya da çöpe gitmek zorunda değil. Paris'te başlayan bir fikir bu kumaşları renkli duvar bloklarına ve iç mekan panellerine dönüştürüyor demiş. Evde eskimiş bir kazak, rengi solmuş bir tişört ya da yıpranmış bir kot pantolon çoğu zaman artık işe yaramaz diye düşünülür. Evet, ara ara da dolap temizliği de yapılır. Genel temizlik yani. Çünkü bazı mesela bazı kıyafetler vardı. Dur kışın giyerim dersin. Kış gelir giymezsin. Yaz gelir tekrar bir toplarsın onu. Tekrar böyle saklarsın. Sonra kış gelir. Aa ben bunu bu kış kesin giyerim dersin. Sonra bir gün böyle kafaya dank eder. Arkadaş ben bunları yıllardır giymiyorum zaten dersin. Oysa Fransa'da efendim Paris merkezi bir girişim. Bu düşünceyi tersine çeviriyor denmiş. Mimar Merlet'in geliştirdiği yöntemle kullanılmayan tekstiller iç mekanlarda kullanılabilen renkli bloklara ve panellere dönüşüyor denmiş. Tabii evet bu enteresan bir şey ama ne olursa olsun mesela bence hani ihtiyacı olanlara bir şekilde iletilmesi daha doğru gibi geliyor bana. O da böyle şey değil hani göstere göstere değil de bizde biliyorsunuz böyle bir şey de vardır yani aman yardım yapacağız şöyle yapacağız böyle yapacağız diye göstere göstere yapılır o. Değil. Veya işte kutular var, kumbaralar falan var. Hani oralara bırakmak daha sanki evet bu da bir yöntem tabii ki dediğimiz gibi eski kıyafetten duvar yapmak. O nasıl oluyor ki bu? Burada sözünü ettiğimiz ürün diyor. Banyoya ya da mutfağa döşenen ince seramik fayanslardan farklı. Girişimin ürettiği parçalar daha çok iç duvar kaplaması, oda ayırıcı, ses emici, panel ve bazı tasarım mobilyalarında kullanılan kalın bloklar. Yani eski kıyafetlerden doğrudan evin taşıyıcı duvarını örmek değil, yani süs desene sen buna. Bir mekanın görünüşünü ve ses konforunu değiştirmek hedefleniyor. Tabii şimdi tekstil, kıyafetlerin falan filan ses emme özelliği var. Yankılamayı falan engeller. Duvarlarda olduğu zaman onu farklı bir formata çevirir. Çok çok da ağamşağam bir şeyler değilmiş yani kusura bakmayın da. İşin özü oldukça anlaşılır demiş. Önce kullanılmayan kumaşlar toplanıyor. Ardından kumaşlar türüne ve rengine göre ayrılıyor. Küçük lif parçalarına dönüştürülüyor. Bu lifler bitki bazlı olduğu belirtilen bir bağlayıcıyla karıştırılıyor ve kalıba sıkıştırılıyor. Hepimizin evinde çok rahat yapabiliyor. Yani yapabilirsin de zor bir şey değil. O nedir o? Ne demişti onu? Bitki şeysi mi demişti? Neydi o? Ha, bitki bazlı olduğu belirtilen bir bağlayıcı. Bence o direkt kimyasal ben sana söyleyeyim. O bitki bazlı falan filan işi biraz romantize etmek için kullanılmış ama ben direkt kimyasal. Onu böyle taşlaştırıyor yani senin anlayacağın. Bir kalıba koyuyorsun bak. Pantolonu, eşofmanı, ne bileyim gömleğini, eteğini çıkartıyorsun. Onları kesiyorsun, besiyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Sonra bir kalıba koyuyorsun. Kalıpta ondan sonra o bitkisel dediği kimyasalı döküyorsun. O bir daha şey gibi gösteriyor. İşte mermer gibi nedir o? Mozaik gibi gösteriyor. Bunu ondan sonra sağa sola asıyorsun. O da duvar emiyor veya işte duvar emiyor diyorum. Ses emiyor. Ses yalıtımıyla alakalı falan filan kullanıyor. Olmaz bu iş ben sana söyleyeyim. Burada en güzel iğne tabii hani yapabiliyorsan yap. O ayrı bir şey. Keyiftir, zevktir bir şey demeyiz ama en keyiflisi, en güzeli burada yine bir şekilde ihtiyacı olanlara ulaştırabilmek bence. Çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira
6: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi
6: hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
7: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oldu.
6: Çok güzel, evet, onu ben
5: çünkü
6: de verdim.
5: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi
7: İşlem
6: yükleniyor.
7: Bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
6: bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: İşte şunu bir de iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

Hande Ünsal'ı Seni Sever Miydim radyonuzdaydı. Namı Tınay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Ömür Gedik

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ayşe Hatun Anal, Su Damlası Radyonuz'da. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım. Günün bu yoğun saatlerini paylaşıyoruz sizlerle. Şöyle bakalım neler var neler yok. Bu nedir ya? 300 lira karşılığında, 300 lira bakınız. Bardak bardak ayak suyu sattılar. İzdiham yaşanmış bir de ayak suyu. Ne özelliği olabilir bunun bizim bilmediğimiz mesela? Çin'den bak yapıyorsunuz böyle şeyler. Ondan sonra bir daha biz karantinaya uğruyoruz. Evden çıkamıyoruz bir daha. Oğlum ne tuhaf bir milletsiniz siz ya. Çin'deki bir anime etkinliğinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Kostümlü katılımcıların ne gibi yok. Baktım bir fotoğraf var, gayet normal. Yani bilmiyorum neyse artık. Kostümlü katılımcıların çıplak ayaklarını içinde beklettikleri sıvıyı 50 yuan yani 7 dolar karşılığında satması büyük ilgi görürken bazı ziyaretçilerin bu sıvıyı içmeye çalışması organizatörleri harekete geçirdi. Of. Şunu çok samimi bir şekilde merak ediyorum. Bir insan niye bunu yapar? Bir organizasyon düzenleniyor. Bir su var. Su değil mi? Bildiğimiz su. Sıvı demiş yani. Tamam neyse. İçine ayağını sokuyorsun. Bir süre bekliyor ayağın orada. Limon falan da koymuşlar galiba oraya. Böyle biraz esans olsun diye. Sonra bunu insanlar satın alıyor. Arada bazı manyaklar da içmeye çalışıyor. Çin'de düzenlenen bir anime etkinliğinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kostümlü katılımcılar çıplak ayaklarını içinde beklettikleri sıvıyı bardaklara doldurarak 50 yuan yani yaklaşık 7 dolar karşılığında sattı. İlginç satışa yoğun ilgi gösteren bazı katılımcıların sıvıyı içmeye çalışması ise tartışmayı daha da büyüttü. Şiddete karşıyım ama alacaksın ıslak odunu. O sıvıda biraz bekleteceksin ya da odunu. Öyle dalacaksın. Olay efendim Çin'in Guangzhou kentinde Poly World Trade Center Expo'da düzenlenen 39. tamam bilmem ne sırasında yaşanmış. 39.sü düzenleniyor. Etkinlik alanının dışında kurulan standlarda kostümlü bazı katılımcılar büyük plastik kapların içinde limonlu su, kola ve farklı renklerde sıvılarla oturdu. Çıplak ayaklarını bu kapların içine sokan katılımcılar daha sonra sıvıyı tek kullanımlık bardaklara doldurarak ziyaretçilere sattı. Bardakların fiyatı 50 yuan yani yaklaşık 7 dolar olarak belirlendi. İnternette paylaşılan görüntülerde standların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Bazı kişilerin ise satın aldıkları sıvıyı doğrudan kaplardan içmeye çalıştığı görüntülere yansıdı. Ortaya çıkan görüntüler etkinlik alanındaki sıradan bir cosplay gösterisinin kısa sürede sosyal medyada tartışılan sıra dışı bir olaya dönüşmesine neden oldu denmiş. Sosyal medyaya yayılmış görüntüler, organizatörler müdahale etmiş, içmeyin abicim diye. Abi ne yapıyorsun sen, bu da içilmez ki, nasıl bir rezil insansın deyip. Gösteriye katılan kostümlü kişiler etkinlik alanından uzaklaştırıldı. Tamam kostümlüler eyvallah, uzaklaştırıyorsun da içenleri ne yaptın? Organizatörler ayrıca benzer nitelikteki kalitesiz standların gelecekte düzenlenecek etkinliklerde kurulmasına izin verilmeyeceğini bildirmiş. Sıvılar efendim daha kaliteli olacak. Ay, fikir Amerika'daki benzer gösteriden mi geldi diyor. Neymiş? Mayıs 2026'da Kaliforniya'da düzenlenmiş efendim. Bir gayri resmi bir gece etkinliğinde bazı karakterleri canlandır ama abi yani Allah akıl fikir versin ya. Hani burada gerçi bunların farklı modellerini de biz yıllardır duyuyoruz. Hani kendi çevremizde de farklı modellerini duyuyoruz ama şimdi bu nasıl bir inanıştır, buradan ne bekleniyor? Bak ben bugün söyledim, tekrar söylüyorum. Yani Dünya Sağlık Örgütü. Abi sadece virüslere falan bakmayın bak. Biz bambaşka bir yere gidiyoruz. Biri günaydın diyor. Günaydın dediği kişi arabayla onu ezmeye çalışıyor. Millet ayaklarını sıvıya koyuyor. Onları bardakla satıyor.
Bazı manyaklar bunu içmeye kalkıyor. Ondan sonra gelsin karantina, biz evden dışarı çıkamayalım. Faturasını biz ödüyoruz bir daha.

0: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
1: www.radyosinerji.com. Dünyanın Yerel Radyosu.

Manifest Toz Pembe radyonuzdaydı. Yalnız kal. Efendim bakınız 150 bin adet pet şişeyle denizin ortasında ada kurdu. Niye ki? Tamam burada bir çevre mesajı var o kesin. Ama bayağı da uğraşılmış bir şey yani bu. İngiliz sanatçı Richard Sow 150 binden fazla atık pet şişeyi değerlendirerek denizin üzerinde bakın yaklaşık 1000 metrekarelik yüzen bir ada oluşturdu. Öyle laf olsun diye yapılmış bir şey değil ama fotoğrafını görmenizi isterim. Hani bildiğin böyle tesis falan var içinde. Hepsi pet şişe mi bunlar? Güneş enerjisi falan kullanmış bazı yerlerde. Adanın bir tek sıkıntısı var yüzüyor. Mesela bugün adaya gittin tatile konaklamaya başladın. Ne bileyim mesela işte Akdeniz'desin diyelim. Ada Akdeniz'de oraya gittin. Uyandığında okyanusa geçmiş olabilirsin. Yani denizdeki akıntının durumuna göre falan filan. Ya da ne bileyim işte atıyorum Ege'desin. Akşam oldu uyudun sabah uyandın mesela Karadeniz'e geçmiş olabilirsin. Yani öyle ufak tefek riskleri var. Çünkü şey sabit değil. Tekne gibi büyük yani 1000 metrekarelik bir tekne gibi düşün. Tekne değil de ada yani işte. İngiliz sanatçı Richard Sow çöpe atılan plastik şişeleri sıra dışı bir projeyle değerlendirdi. Oğlum bu kadar tamam proje eyvallah hoş güzel de bu kadar pet şişeyi nasıl biriktirdin ya? Sow 150 binden fazla pet şişeyi kullanarak Meksika Karayipleri'nde yaklaşık 1000 metrekarelik yüzen bir ada oluşturdu. Bildiğin böyle şey hani toprak kısmı pet şişe olduğunu düşün böyle aşağı kadar. Hani böyle sahildesin işte denize girmek için biraz böyle meyil olur ya öyle düşün. Onlara pet şişe. Tabii denize giremiyor musun? Giriyorsun. Onların üzerinde işte merdiven falan yapmış, bir şeyler yapmış. Oradan atlıyorsun yani. Bayağı da güzel. Mekan da güzel Karayipler'de. Rishi olarak da bilinen Sow'un Joyce Adası adını verdiği proje. Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki Isla Mujeres çevresinde hayata geçirildi. Plastik şişeler yeniden kullanılan ağlar ve torbalar içinde bir araya getirilerek adanın yüzen tabanı oluşturuldu denmiş. Vallahi helal olsun bak insanoğlu yapıyor. Bu evet hem dediğimiz gibi bir çevre mesajı var bu işin içinde. Arkadaş şu atıyorsunuz pet şişeleri bunlar doğada kaybolmuyor bak böyle oluyor diye. Hem de bildiğin adala işte. Joyce Adası basit bir yüzer platformun ötesine geçmiş yapının üzerinde bir ev, yeşil alanlar ve bahçeler bulunurken projede güneş enerjisinden yararlanılması da amaçlandı. Sow'un plastik atıkları farklı malzemelerle birleştirerek oluşturduğu ada geri dönüşümün sıra dışı bir uygulaması olarak dikkat çekti. Bak fırtınalar adanın dayanıklılığını sınamış efendim. Geçmiş mi? Evet. Tamam. Geçmiş yani şeyden de geçmiş tamam fırtınadan da geçmiş. Ama dediğimiz gibi sadece ufak bir sıkıntı şu ada yüzer bir ada. Hani sabitleniyordur herhalde demir atıyorlardır falan filan ama sen canısı böyle bir adaya sahipsin. Demir attın bir yere demirledin oradan çekip mesela başka yerlere de gidebilirsin yani. Tabii buradaki bu pet şişeler... denizi kirletmiyor mu derseniz işte o da ayrı bir tartışma konusu. Sonuçta hani tamam hepsini birbirine bağlamış bir şekilde. Öyle özel bir malzeme falan kullanmıyor. Hani tekrardan bunu şu şey hale getirdik işte zararsız hale getirdik falan filan değil. Normal pet şişeleri birleştirmişler. O tabii denize yine plastik bırakıyor. Bırakmıyor değil. O da işin diğer kısmı.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bir aşk şarkısı dinledik efendim. Gündem yaratayım radyonuzdaydı. Namutin Ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir. Her nereden dinliyor olursanız olun ve efendim radyomuzu sosyal medyadan da takip etmeyi ihmal etmeyin diyorum. Aynur Aydın çalıyorum, salla.

0: Ama bölge finalinde Tokat'tan Akif Kılıç üçüncü olurken Erzincan temsilcisi Burhan Eser birinci oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 12 Ağustos'ta Ankara'da 81 ilim valisiyle terörsüz Türkiye süreci toplantısı yapacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
0: Ultraslan lideri Muzaffer Şirin, yasa dışı bahis ve spor suçları nedeniyle gözaltında tutuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından savcılık ifadesi verildi, ev hapsi ve yurt dışı yasağıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Yeni parti yönetimi, terörsüz Türkiye sürecini hedefleyen kanun teklifine ilişkin milletvekillerinin oy kullanma tercihini serbest bıraktı. Özgür Özel, kürsüde barış için evet diyeceklerini belirtti ve süreci değerlendirdi. Türkiye'de kahve tüketimi rekor seviyeye ulaşıyor. Kişi başı yıllık kahve tüketimi 2 kiloya yükseldi. 16 yıl önce haftada bir fincan tüketilirken şimdi günlük bir fincan kahve içiliyor. Talep fiyatları artırıyor. Meteoroloji uzmanı Doktor Güven Özdemir, Avrupa ile Asya'da sıcaklık rekorları ve iklim krizinin Türkiye'deki etkilerine dikkat çekti. Yeni sıcak hava dalgaları, orman yangını riskleri, aşırı sıcaklık ve yerel sağanaklar bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Galatasaray Lisesi girişine sınav zorunluluğu getirdi. Merkezi sınavda %4'lük dilime giremeyen öğrenciler kayıt yaptıramayacak. Bu uygulama 2026-2027 eğitim yılından önce kayıtlar için geçerli olmayacak.
1: Spor.
0: Beşiktaş, Jeff Chabot transferi için Stuttgart ile bonservis pazarlığında yoğunlaşıyor. Siyah beyazlılar 10 milyon euro önerirken Alman kulübü 15 milyon istiyor. Paris Saint-Germain ile Aston Villa 51. UEFA Süper Kupa finalinde Avusturya Salzburg Stad'da karşılaşacak. Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan maçı yönetecek. Trabzonspor, Milan'ın genç orta saha oyuncusu Yunus Musah için temas kurdu. Teknik direktör Fatih Tekke oyuncuyu beğeniyor. Milan'ın Ruben Amorim Musah'ı tutmak istiyor.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 76 kuruştan, gram altınsa 6.749 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken aralıklı hafif yağmur etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Sivas'ta az bulutlu ve açık bir hava beklenirken yağış görülmeyecek ve en yüksek sıcaklık 28 derece. Yozgat'ta da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yağış olmazken en yüksek sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Ayşe Pekkan Albeni Radyonuz'daydı. Efendim günümüz hırsızları bir enteresan olduğu hep söylüyoruz bu konuda. Bir artık STK, MTK kurun kendi aranızda, bak hep uyarıyoruz. Biraz meslek eğitimi, mesleki eğitim verin, yetiştirin. Yani özellikle eski tecrübeli olan hırsızlar bu konuya el atmalı, meslek gidiyor elden. Efendim kendi ihbarını yapıp yakalanan hırsız haberimiz var. Benzerini Türkiye'de de görmüştük. Bu Yeni Zelanda'da bir süpermarkete giren hırsız. Kasadaki paraları çalmaya çalışırken alarm sistemine yakalandı. Bir defa bunu biliyor olması gerekiyor zaten. Bak hırsızsan mesleğin bazı inceliklerini bileceksin kardeşim. Gittiğin yerde alarm var mı yok mu? Bunları takip edeceksin, öğreneceksin ki zaten o alarm vardır. O alarmdan kaçış sistemini, yolunu bulacaksın. Panikleyen adam bak alarm çalmaya başlıyor. Kasadan paraları çalmaya çalışırken alarm çalmaya başlıyor. Yani alarm görevini yapıyor. Panikleyen adam dışarı kaçmak yerine marketin içine saklandı. Of of. Aradan saatler geçip acıkınca ve dışarı çıkamayacağını anlayınca kendi cep telefonundan polisi arayıp marketin içinde kilitli kaldım. Lütfen beni kurtarın diyerek kendi kendine ihbar etmiş oldu efendim. Bak benzerini Türkiye'de yaşadık. Türkiye'deki biraz daha trajedik yalnız. Şöyleydi, bir hırsız da gençten bir şey. Muhtemelen bu da öyledir. Fotoğraf koymamışlar. Acemi yani. Bir eve giriyor. Sakarya'daydı, çok iyi hatırlıyorum. Bir eve giriyor hırsızlık yapmaya gecenin bir yarısı. Sonrasında evin sahibi evde ses duyunca uyanıyor. Bunun üzerine hırsız evde panikliyor. Bir odaya giriyor ve kendini kilitliyor odaya. Normalde ev sahibinin polisi araması gerekiyor. Hani evimde hırsız var, acil gelin diye. Hayır. Bu acemi hırsız polisi arıyor. Ben ev sahibine yakalandım, beni dövecek. Polis geliyor, hırsızı ev sahibinin elinden ve evinden alıyor. Sonrası ceza, yani o ayrı bir şey. Ama hep söylediğimiz gibi yani artık bu meslek büyükleri kimlerse bunların tecrübeleri, bir toplaşın, bir dernekleşin, bir şey yapın. Yani eskiden biz hırsızlardan korkardık. Günümüzde korkamıyoruz yani. Bunun neyinden korkacaksın ki? Biri markette kendini saklıyor, sonra polis arıyor, ben çıkamıyorum dışarı diye. Biri evde kendini odaya kilitliyor, ev sahibi geldi, ne yapacağım ben, kurtarın beni diye. Yani eskiden hırsız dediğinde böyle şey dururduk yani, bir ürperirdik. Yani hep klasik örneği veriyoruz ya, kedidir o kedi, bir korku belirtisidir esasında. Hani evde kadın ses duyar, kocasını dürter. İşte bey mutfaktan ses geliyor diye adam kedidir o kedi der. Orada şey değil esasında konu, hani ya uyuyoruz hani bu uğraştırma değil. Mutfakta neyle karşılaştığını bilmiyor ki. Hani bari ne alacaksa alsın gitsin deyip kulağının üstüne yatıyor yani, mevzu böyle.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
5: Kimliğinizi alabilir miyiz?
4: Tabii.
5: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
6: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
4: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
7: İşlem başarılı.
8: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
4: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Efendim yurdumdan insan manzaraları. Ya şunu yapmayın diye bin defadır söylüyoruz ama olmuyor. Alkol metre testini reddeden sürücüye 350 lira ceza. Abi niye reddediyorsun ki? Hani reddettiğin zaman esasında zaten mevzuyu kabul etmiş oluyorsun az çok. Oho, Kayseri'de virajı alamayarak kaldırıma çıkan panelvan aracın sürücüsü F.B. Hem sağlık ekiplerine zorluk çıkardı hem de alkol metre üflemeyi reddetti. Tamam biz anladık onu. Hani sağlığı yerindeyse şimdi bariyerleri çıkmış ya, kaldırıma çıkmış daha doğrusu. Hani onun için sağlığı yerindeyse, bir yaralanma falan filan yoksa mevzu belli. Oho, daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan yine el konulmuş zaten. Efendim Kayseri'de meydana geliyor olayda. Olay FB yönetimindeki panelvan araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kaldırıma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken kazayı ucuz atlatan sürücü FB sağlık görevlilerinin tedavi talebini geri çevirdi. Başına geleceği az çok biliyor. Ben iyiyim, yok bir şey ya. Yok ben o... Hiç, sen hiç yaklaşma, yaklaşma. Ekiplere zorluk çıkaran sürücü ambulansın kapısına dayanarak görevlilerin bölgeden ayrılmasına engel olmaya çalıştı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren trafik polisi ekipleri kaza yapan FB'ye alkol testi uygulamak istedi. Yani şüphelenmişlerdir zaten. Hani bu yaralansa bu tip hareketlerde bulunmaz deyip. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sürücü FB alkol metreyi üflemeyi reddetti. Yapılan sistem sorgulamalarında sürücünün ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmak suçundan el konulduğu ortaya çıktı. Abimiz tecrübeli. Hem ehliyetsiz araç, o bak ehliyet kaptırmış, daha geri almamış ehliyeti. Ha ben şey sandım ilk başta, hani daha önce evet ehliyeti bir kere kaptırdı, geri aldı falan da, yok zaten ehliyetsizmiş. Hem ehliyetsiz araç kullanımı hem de alkol testini reddetmesi sebebiyle FB'ye 350 bin lira efendim idari para cezası uygulanmış. Ekiplerin araç üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde kazaya karışan panelvanın... Oho abi bak adamda ehliyet yok, bak ehliyeti kaptırmış zaten. Araca baktığımız zaman da araç sigortası yok. Ve araç muayenesi de bulunmamış. Hani abi yolda komple Allah'lık gidiyor yani. Trafikten men edilen araç olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla Yedemin Otoparkı'na kaldırıldı. Buradan da tabii bir ceza kitlenecek. Şimdi bu 350 bin lira sadece o akşamki o olay için kesilen. Muayenesiz araç, sigortasız araç. Daha bunlar gelecek. Hani artık aracı almasa bile olur. Tabii modeli önemli burada ama biraz böyle eski bir şeyse almasa bile olur artık. Hani bırak kalsın orada yani. O cezanın boyutunu siz düşünün çünkü.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Aydın Yeşilova, Karmayla radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos'ta Türkiye-Pakistan

0: Son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını, 2025'te 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bottaki 29 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sert, bir bitcoin 63.576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Haftanın ortancası günün çarşambasında hayatın ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel günde de günü keyiflendiren şarkılarla yine hem gündemden uzak hem de haberdar olacağınız haberlerle hayatın ritmi başlıyor. Ben Renem, mikrofon başındayım. Bu güzel çarşambanın 2 saati boyunca günü daha güzel hale getireceğimiz en sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritmiyle siz de radyonuzun başında olun. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başlıyor.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda, evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi, hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi, tamam, yönlendiriyor, bu kadar.
7: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
6: Çok güzel,
5: oluyor.
6: Evet, onu ben
5: çünkü
6: de ben.
5: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
6: bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bugün Ağustos'un 12'sini gösteriyor takvim yaprakları. Gökyüzünde önemli olaylar var. Bu yüzden güzel şeylerden bahsedelim. İyi ihtimaller uyandıralım. Mesela biz bugün nelerden bahsedelim yayında? Çok sevdiğimiz kitapların dijital özetlerinden bahsedelim. Sıcak havanın etkilerinden bahsedeceğiz. Direksiyon başındaki etkilerinden, özellikle çocuklardaki ekran süresinden bahsedeceğiz. Gençlerde yarattığı etkiden bahsedeceğiz, ekran süresinin. Jet lag olmamak için ne yememiz, ne zaman yememiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Mikroplastiklerden nasıl biraz daha uzaklaşırız? Güneş tutulması nerede gerçekleşecek? Biz izleyebilecek miyiz? Klimayı kaç derecede kullanmamız lazım? Tüm bunlardan program boyunca bahsedeceğiz. Bugün yine dop dolu, bugün yine çok keyifli haberler var. Hayatın ritminde olsun kulağınız.

Takvim yaprakları Ağustos'un 12'sini gösteriyor. Bugün gökyüzünde önemli bir olay yaşanacak. Tam güneş tutulması gerçekleşecek. Türkiye'den izlenemiyor. Yani bizim buralardan izleyemeyeceğiz aslında. Tutulmanın en yoğun evresinin yaşandığı saatlerde güneş ufuk çizgisinin altında kalacağı için ne tam ne de parçalı olarak gözlemleyemeyeceğiz. Tam hat üzerinde Grönland izleyebilecek, İzlanda, İspanya, Portekiz'in kuzeyinden tam olarak seyredilebilecek, Avrupa'nın batısı, Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları, Kuzey Afrika'daki bazı bölgelerden de parçalı tutulma şeklinde izlenecek. Türkiye saatiyle 20.46 civarında gerçekleşecek tam güneş tutulması ve yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürmesi bekleniyor. İzleyecekler 2 dakika 18 saniye güneşin parlak ışıklarını göremeyecekler. Onlar da neredeyse gece gibi bir karanlığa bürünecekler. Bugün önemli bir gök olayı var. Tam güneş tutulması gerçekleşiyor. Sadece o değil, bu gece, gece yarısından sonra özellikle karanlık bir ortamda gökyüzünü seyrettiğinizde Perseid meteor yağmurunun da en yoğun olduğu anlara şahit olabilirsiniz. Saatte 50 ila 100 arasında meteorun gökyüzünde belirmesi bekleniyor. Karanlık ortamda izleyebileceksiniz. Gökyüzü bugün bayağı hareketli, güzellikler getirsin bize diyelim.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

her ne kadar bu tek kullanımlık plastikler hayatı kolaylaştırıyor deselerdi, sonrasında aslında hayatımızı bazen yaşanamaz hale getiriyorlar eğer geri dönüştürmezseniz. Eğer o plastik atıklar denizlere karışırsa, toprağa karışırsa, yediklerimizde, içtiğimiz sularda, her şeyde mikroplastik tüketiyoruz. Peki tamamen hayatımızdan çıkartabilir miyiz? Uzmanlar artık günümüz koşullarında pek çok ürünle karşımıza çıktığı için, havada, günlük hayatta, suda, yiyeceklerde olduğu için küçük plastik parçacıklarından tamamen kaçınamayacağımızı söylüyorlar ne yazık ki, ama bazı alışkanlıklarla, günlük alışkanlıkları değiştirerek mümkün olduğunca maruziyeti azaltabileceğimizi söylüyorlar. Ne yapmak lazım? Mesela plastik şişelerden su içmek yerine paslanmaz çelik mataralarınızı kullanabilirsiniz. Kendi eviniz içerisinde plastik kapların kullanımını sınırlayabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Eskiden plastik yoktu hayatımızda. Çelik vardı, seramik vardı, emayeler vardı, cam vardı. Yani hayatımızda plastik olmadığı zamanlarda nasıl yaşıyorsak öyle bir yaşam benimseyebilirsiniz kendi evinizde. Kıyafetlere baktığımızda ise polyester, naylon, akrilik, sentetik kumaşlar yerine keten, yün, ipek, pamuklu gibi doğal liflerle örülmüş kumaşları kullanabilirsiniz. Bu arada çay tüketenlerin de poşetlerin içeriğini kontrol etmesini tavsiye ediyorlar. Çünkü bazı çay poşetlerinde ne yazık ki mikroplastikler var. Ultra işlenmiş gıdaları azaltacaksınız, paketli gıda tüketmeyeceksiniz, kişisel bakım ürünlerinize dikkat edeceksiniz. Yani hayatımızın pek çok alanında küçük değişiklikler yaparak mikroplastiklerden mümkün olduğunca uzak kalabilirsiniz diyorlar. Bence deneyelim, tamamen hayatımızdan çıkartamasak da en azından maruziyeti azaltalım.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Malum Temmuz 50 gün sürdükten sonra Ağustos 15 günde bitireceğiz galiba. Bugün ayın 12'si. Ağustos çok hızlı ilerliyor. Neyse hala yaz zamanlarındayız. Neyse ki hala hava sıcak ve mevsim yaz. Dolayısıyla tadını çıkartacağımız günler daha çok önümüzde. Geçmiş günleri bir kenara bırakıp anı yaşayıp gelecek kaygısı duymamak lazım. Peki yaz mevsimindeyiz tabii ki. Seyahatler çoğaldı. Gideceğiniz tatil yerleriyle alakalı eğer uzun mesafeli uçuşlar yapacaksanız jet lag etkisini azaltmak için beslenmenize de dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorlar. Çünkü uyku saatlerinden tutun da yemek saatlerine kadar, kahve saatlerinin değişimine kadar pek çok şeyi değiştiriyorsunuz hayatınızda uzun mesafeli uçuşlarda. Peki neler yemek, neler yememek gerekiyor? Hangi saatlerde yemek gerekiyor? Yolculuk başlamadan önce öğün saatlerinizi gideceğiniz yere göre yavaş yavaş düzenlemeye başlayabilirsiniz. 2023 yılında Northwestern Üniversitesi'ndeki araştırmada saat farkı yaşandıktan sonraki ilk 3 gün boyunca doyurucu bir kahvaltı yapmanın, akşam yemeğini hafif tutmanın ya da akşam yemeği yememenin jet lag belirtilerini daha hızlı atlatmanızı sağladığını ortaya çıkartmış. Aynı zamanda yolculuğun ilk günlerinde de küçük porsiyonlar tercih etmenizi tavsiye ediyorlar. Yani biraz daha az yiyeceksiniz, kahvaltı sıkı, akşam yemekleri az, hatta günde 2 öğünün yeterli olduğunu söylüyorlar. Jet lag etkisini azaltmak için haberiniz olsun. Peki. Biz bugünün, bu anın tadını çıkartıyoruz. Hali hazırda gideceğiniz herhangi bir yer yoksa yaşadığınız yerin tadını çıkartın.

Son yıllarda özellikle gençlerde boyun ağrısı çok fazla karşımıza çıkmaya başladı diyor uzmanlar. Boyun düzleşmesi yaşıyorlarmış. Neden? Çünkü uzun süre telefona bakıyorlar. Uzun süre, saatlerce, sabahlara kadar bilgisayar başında oyun oynuyorlar. Ya da öne eğilerek ders çalışıyorlar. Evet, bunu yapan çocuklar da var. Çok fazla ders çalışan çocuklarda da oluyor. İşte bu tatsız alışkanlıklar, onların farkına varmadığı bu alışkanlıklar gençlerde boyun düzleşmesi meydana getiriyor ve maalesef ki bilgisayar ve telefon kullanımını azaltmaları gerekiyor. Günlük hayata biraz daha katıldığınızda çocuklar, sevgili gençler, günlük hayatta biraz daha fazla hareket ettiğinizde, egzersiz yaptığınızda, farklı hobilere yöneldiğinizde bu sıkıntıdan da kurtulacaksınız. Sadece boyun düzleşmesi değil, biliyorsunuz pek çok rahatsızlığı da beraberinde getiriyor. En güzeli teknolojiyi tadında, kararında da yeterince yerinde kullanmak, özellikle yaz tatilinde bir kez daha hatırlatmış olayım.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Elazığ'da 9 ilin katıldığı ezanı güzel okuma bölge finalinde Tokat'tan Akif Kılıç 3. olurken Erzincan temsilcisi Burhan Eser 1. oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 12 Ağustos'ta Ankara'da 81 ilin valisiyle terörsüz Türkiye süreci toplantısı yapacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Son 150 yılın en şiddetli El Niño etkisi kapıda. Küresel ısınmanın 1,5 derece sınırı aşılarak ekstrem hava olayları, sıcak hava dalgaları, taşkın, kuraklık ve orman yangınları artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bloklaşma olmadığını belirterek, bölgenin meselelerini bölgenin aktörlerinin çözmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye, barış, istikrar

0: Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak. Mert Günok, Sturm Graz deplasmanında 3 kritik kurtarış yaparak Fenerbahçe'nin tur atlamasında önemli katkı sağladı ve kaleyi gole kapattı. Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün geleceği belirsizken genç stoper Ümit Akdağ'a ilgi duyuyor. İki kulüp arasında ilk temaslar gerçekleşti. Karar savunma takviyesinden sonra netleşecek.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 76 kuruştan, gram altınsa 6763 lira 34 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken aralıklı hafif yağmur etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Sivas'ta az bulutlu ve açık bir hava beklenirken yağış görülmeyecek ve en yüksek sıcaklık 28 derece. Yozgat'ta da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yağış olmazken en yüksek sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Günün adı Çarşamba. Haftayı ortaladık. Sıcaklıklar Ağustos normallerinde ilerlemeye devam ediyor. Ağustos sıcağını yapacak tabii ki. Yazı beklemiştik tüm kış boyunca. Yaz gelsin demiştik. Tadını çıkartacağız. Nasıl? Çok sıcak olduğu zamanlarda klimalı ortamlarda biraz serinleyerek. Evet ama klimalı ortamlardaki ortam sıcaklığı

da önemli olduğunu söylüyorlar. Özellikle klima sayısının son 10 yılda 2 katına çıkmasıyla birlikte uzmanlar enerji tüketimine de dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. En azından 24 dereceye ayarlanması gerektiğini söylüyorlar. Enerji tüketiminiz hem daha az olacak, çok fazla soğutmaya çalışmayacak, böyle 18 derecelere çekmeyin sakın. 24 derecede kalsın hava sıcaklığı, yani daha doğrusu klima sıcaklığı, ortam sıcaklığı 24 derecede kalsın. Hem enerji tüketimi hem de sağlığınız açısından, çünkü dışarıda 38 derecelik bir havadan içeriye girdiğinizde 18 derecelik bir havada 20 derece birden sıcaklık değişimi vücudunuzda da bazı sorunlara sebep olabilir, haberiniz olsun. Bu yüzden en güzeli klimanın sıcaklığını 24 dereceye ayarlamakmış. Ben hatırlatayım, artık hangi dereceyi ayarlayacağınıza siz karar verin.

0: Gül.
1: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

En son ne zaman oturup uzun uzun bir kitaba vakit ayırıp kitap okudunuz diye soracağım. Günümüz gençleri bunu zaten çok zor yapıyorlar. Fakat artık gençlerden ziyade orta ve üst yaştaki büyüklerin de ebeveynlerin de çok uzun süre oturup kitap okuyamadığını düşünmeye başladım. Hepimizde bir dikkat dağınıklığı var. Şu sürekli reels kaydırmak yüzünden işte teknolojiyi yeterince kullanmanız gerekiyor diye biraz önce söylemiştim ya. Bundan bahsediyorum. Zihnimizle de oynuyorlar aslında. Kitaplar dijital mecralarda da var. Evet, dijital mecralarda özet halinde sunuluyor kitaplar. Koca bir kitabı okumak yerine özetini okuyuveriyorsunuz. Beğenirseniz belki kitabını okuyorsunuz ya da nasıl olsa konuyu öğrendim deyip hiç konuyu okumuyorsunuz. Sonrasında ben bu kitabı okumuştum diye sohbetlere dahil olabiliyorsunuz. Fakat bir de şu açıdan düşünün. Edebiyatın varoluş amacı olan insanı sarsmak, düşündürmek misyonunu yerle yeksan ediyor şu kitap özetleri dijital mecradaki. Geriye sadece tükettiğiniz bir başlık kalıyor. Aralarında zamansız dünya klasikleri de var. Pek çok yazarın yazdığı dikkatle okunması gereken kitaplar da var. O kitapları sadece 10-15 dakikalık özetler halinde dinliyorsunuz ve okuduğunuzu zannediyorsunuz. Bunun için dijital özetler güzel ama kitabı okuduktan sonra o özetleri dinleyebilirsiniz diye küçük bir tavsiye vermiş olayım. En azından bu yaz aylarında kendinize ayıracağınız sakin anlarda çok sevdiğiniz kitapları dolu dolu okumayı, uzun uzun okumayı ihmal etmeyin.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
4: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
4: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Sıcak havadan, sıcaklıklardan bahsediyoruz. Niye? Çünkü Ağustos ayındayız. Yılın en sıcak zamanlarındayız belki de ama şikayet ediyor muyum? Ben etmiyorum şahsen. Seviyorum yaz aylarını. Fakat dikkatli olmak lazım. Sıcaklar insanı çarpabiliyor gerçekten. Özellikle araç kullanımında da dikkat etmek lazım. Artan sıcaklıklar günlük hayatı zorlaştırırken sürüş güvenliğini de etkileyebiliyor. Bu yüzden yüksek sıcaklıkların dikkat süresini kısalttığını, refleksleri yavaşlatabildiğini, özellikle uzun yolculuklarda bazı riskleri beraberinde getirdiğini söylüyorlar. Sürücüleri uyarmış uzmanlar. Ben de hatırlatmış olayım, aman dikkatle yapın seyahatleri diye.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Yaz tatilindeyiz. Yılın en güzel zamanlarındayız belki de, özellikle çocuklar için. Çocukken her şey çok daha güzel gözükürdü mesela benim gözüme. Biraz daha büyüdükçe, biraz daha farkındalığımız arttıkça, dünyayı anladıkça ne yazık ki eski çocuk gözlerle göremiyoruz. Keşke hep çocuk kalsak diyoruz ya, çocuk ruhumuz. O küçük masumluğumuz zamanla yerini yetişkinliğe bırakıyor. Ne zaman büyüdüğünüzü anlıyorsunuz. Hayattan tam olarak tat alamadığınız zamanlarda mesela. İşte yaz tatili zamanları çocukken güzel. Fakat günümüz çocukları o tadı alamıyormuş gibi geliyor bana. Niye? Çünkü sürekli kendilerini teknolojiye boğuyorlar. Eğer ebeveyn olarak siz onlara teknolojiden uzak bir yaz tatili sunabiliyorsanız şanslılar. Yapılan araştırmalar çocuklardaki bu ekran süresinin uzunluğunun odaklanmayı da zorlaştırdığını ortaya çıkartmış. Yani sadece birkaç hafta ne olacak? Baksın telefona, baksın bilgisayara. Ben de biraz rahat ederim diye düşünen ebeveynleriniz varsa sevgili çocuklar, ne yazık ki uzun süre Reels kaydırmanın odaklanmayı zorlaştırdığını söylüyorlar. Telefon, tablet, bilgisayar, çok uzun süre kullanan çocuklarda odaklanma problemlerinin ortaya çıktığını, uyku düzeninin, sosyal gelişimin olumsuz etkilendiğini söylüyorlar. Dengeli, sınırlı kullanımın da yeterli olabileceğini söylüyorlar. Tamamen yasaklamayacaksınız ama az kullanacaklar. Yani siz de çocuğun karşısına geçirip çocuğa yasak koyduğunuzda çocuğun karşısına Reels kaydırmayacaksınız tabii ki. Aynı yasaklara siz de uyacaksınız sevgili ebeveynler. Küçük bir hatırlatma yapmak istedim sadece. Yaz tatilinin tadını hep birlikte çıkartın diye.

Hayatın ritmini birlikte yakalıyoruz çok sevdiğiniz şarkılarla, günün gündemden uzak haberleriyle, ama biraz da gündeme bakıyoruz. Müzik dünyasında misal hareketlilik devam ediyor, yaz hareketliliği devam ediyor. Serdar Ortaç bir düetle çıktı bu kez karşımıza yazın ortasında. Aylince ile birlikte romantik aşk şarkısıyla yepyeni bir düet karşımıza çıkarttılar. Dijital platformlarda müzikseverlerle buluşan yeni şarkının müjdesini vermiş olayım ki Aylince 20 yıl önce hayranı olduğu Serdar Ortaç'ta bugün düet yapmanın onun için büyük bir anlam taşıdığını da söylemiş. Pekala, o halde biz de yeni düeti hatırlatalım. Serdar Ortaç ve Aylince'den yepyeni bir şarkı haberi geldi. Romantik aşk yaz bitmeden gelen en yeniler arasında hatırlatmış olayım.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızda hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.
6: Keşke aramasaydım. Keşke ben de açmasaydım. Pişman olmuşsun demek.

Haftanın ortancısı günün çarşambası dedik. Ağustos'un da ortalarında sayılırız. Ağustos'u da ortalamışken, haftayı da ortalamışken günün en güzel saatlerini birlikte paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati artık tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Renna, mikrofon başından ayrılacağım. Yarın yine görüşeceğiz tabii ki güzel haberlerle. Hayatın ritmiyle yarın yine buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Saat 15.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye ilişkin yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebildiği dikkate alındığında mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını değerlendireceğiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir. Devlet olarak teknolojiyi, yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10.239'a, toplam uzunluğuysa 830 kilometreye ulaştırdıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısır Dışişleri Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülateş Başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı düzenlenecek. İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri her geçen gün belirginleşirken, Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Niño döneminin beklendiğini belirten Profesör Doktor Ceyhun Özçelik, gerek El Niño'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum, dedi. Kolombiya'da önceki gün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren

0: 7 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, 1 bitcoin 63.576 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte

0: İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram Tokat Alperen Yapı, www.alperenyapı.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: oradan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi
1: hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oldu.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dur
0: başkanım, yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa...
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir...
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
4: İncir Ağacı
1: 5 numara.
5: Sen bana çevirdin gittin.
3: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
1: 4 numara.
5: Beni böyle.
3: Antaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Blok 3 son bir dans 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
3: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz umrum dışı haftanın 1 numarası.
4: Haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
5: Yandım bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar. Bir de sen koy.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. www.radyosinerji.com
7: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

hangi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sivas Turhal Karayolu'nda otluk alanda çıkan yangını itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Tokat Belediyesi ekipleri larva döneminde sivrisinekler ve haşerelere karşı parklar, dereler, su kanalları ve mahallelerde yoğun ilaçlama çalışması yürütüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Son 150 yılın en şiddetli El Niño etkisi kapıda. Küresel ısınmanın 1,5 derece sınırı aşılarak ekstrem hava olayları, sıcak hava dalgaları, taşkın, kuraklık ve orman yangınları artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bloklaşma olmadığını belirterek, bölgenin meselelerini bölgenin aktörlerinin çözmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye, barış, istikrar ve diplomasi odaklı yeni bölgesel düzeni savunuyor. Bursa İnegöl'de 1.72 promil alkollü sürücü İsmail U'ya 190 bin TL ceza kesildi. Üçüncü kez alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü basın mensuplarına mermer parçası fırlatıp hakaret etti. SGK baş uzmanı İsa Karakaş, 2025'te memurlara verilen seyyan enzamın emeklilere yansıtılacağını ve 164 gram altın değerinde kaybın 1 milyon 89 bin TL olduğunu açıkladı. Emeklilikte ekonomik uçurum devam ediyor. Türkiye'de kahve tüketimi rekor seviyeye ulaşırken kişi başı tüketim 2 kiloya çıktı. Geçmişte haftada 1 fincan olan tüketim şimdi günde 1 fincana yükseldi ve talep fiyatları artırdı. Spor. Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Dusan Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak. Mert Günok, Sturm Graz deplasmanında 3 kritik kurtarış yaparak Fenerbahçe'nin tur atlamasında önemli katkı sağladı ve kaleyi gole kapattı. Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün geleceği belirsizken genç stoper Ümit Akdağ'a ilgi duyuyor. İki kulüp arasında ilk temaslar gerçekleşti. Karar savunma takviyesinden sonra netleşecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 76 kuruştan, gram altın ise 6763 lira 34 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 27 derece olacak ve hafif yağmurlu parçalı güneşli bir hava hakim olacak. Sivas'ta yarın en yüksek

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat

0: Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Reklam. Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji. Ben

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Reklam.
7: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir. Devlet olarak teknolojiyi, yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısır Dışişleri Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülateş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı düzenlenecek. İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkileri her geçen gün belirginleşirken, Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre son 150 yılın en güçlü El Niño döneminin beklendiğini belirten Profesör Doktor Ceyhun Özçelik, gerek El Niño'nun gerekse küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum, dedi. Antalya'da Alanya'nın Tepe Mahallesi ile Konyaaltı'nın Hurma Mahallesi'nde öğleden sonra orman yangınları çıktı. İhbarla yangın bölgelerine müdahale için çok sayıda ekip yönlendirildi. İki ilçedeki yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleye başlandığı belirtildi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler playoff turuna yükseldi. Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Karşıyaka Basketbol 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6705 lira 35 kuruş, Amerikan doları 47 lira 73 kuruş, euro 55 lira 12 kuruş, sterlin 64 lira 52 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 89 dolar 10 sent, bir bitcoin 63576 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.704 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

0: geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
3: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sivas-Turhal Karayolu'nda otluk alanda çıkan yangını itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Tokat Belediyesi ekipleri larva döneminde sivrisinekler ve haşerelere karşı parklar, dereler, su kanalları ve mahallelerde yoğun ilaçlama çalışması yürütüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu. Ambulans ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Kaza nedeni araştırılıyor. Uçak fon altı, pilotun durumu iyi, zarar yok, inceleme sürüyor. ABD'de Temmuz'da tüketici fiyatları aylık %0,1 artarken yıllık enflasyon %3,4'e geriledi. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun 3,8'e çıkması yönündeydi. Barınma endeksi artışa öncülük etti, enerji fiyatları düştü. Arnavutköy'de bir müşteri yemeğine kendi kılını atarak fiyat ödemekten kaçındı. Restoran güvenlik kamerasıyla olayı tespit etti. Şef Mehmet Çubuk duruma tepki gösterdi ve hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi. FETÖ hükümlüsü Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe, kardeşine örgütsel destek sağladığı iddiasıyla Muğla'da gözaltına alındı. Dijital materyallerde gizli yazışmalar ve yurt dışı kaçış planları tespit edildi, tutuklandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba ve Sera Kadıgil'in dokunulmazlık dosyaları meclise sunuldu. TBMM Başkanlığı dosyaları karma komisyona göndererek süreci başlattı ve karar bekleniyor. Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile evinde karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbolcu Rıdvan Yılmaz maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Al Hilal, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için 65 milyon euroluk teklif yaptı ancak Galatasaray yönetimi teklifi değerlendirmedi. Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sørloth, kas sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta forma giyemeyecek. Bu sakatlık transfer sürecini zora sokabilir. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 76 kuruştan, gram altınsa 6812 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 27 derece olacak ve hafif yağmurlu parçalı güneşli bir hava hakim olacak. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 27 derece olarak ölçülecek ve hava güneşli olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak, ara ara bulutlu bir hava bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven

0: yine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam.

0: Anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Ah rana nin rana nin ara ira, yakalım mı yakmayalım mı?

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 4A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram Tokat @ Alperen @ Yapı. www.alperenyapı.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
5: 0555 463 77 77.
6: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
7: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
8: Radyo Sinerji.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.

0: balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya.

0: evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.

Efendim gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmek adına Şarkılar Bizi Söyler programında bugün de yine beraberiz ve sanat müziğimizin en özel eserlerini paylaşacağız. Dilerseniz bir Muazzez Ersoy eseriyle devam edelim.

Program birlikteliğimiz sanat müziğinin en sevdiğimiz çalışmalarıyla ve unutulmaya yüz tutmuş isimleriyle devam ediyor. Unuttuğumuz değerlerden bir tanesi efendim Ayşegül Durukan. Ayşegül Durukan'ın sesinden mahur bir eser dinleyeceğiz. Güftesi Ahmet Kutsi Tecer'e ait bu güzel hareketli eserimizle biraz daha keyiflenelim dilerseniz.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.

0: tükenmiş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programına sanat müziğimizin en güzeli çalışmalarından bir tanesi daha geliyor efendim. Bu güzel eserimizi de Aytaç Ergen seslendiriyor.

Sevgili dostlarımız sesimizi duyar duymaz mesajlarını ve o güzel temennilerini programa iletmeye başladılar efendim. Teşekkürler ediyoruz bizler ve güzel bir tavsiye eseriyle devam edelim isterseniz. Arif Sami Toker'e ait uşak bir eser, Faruk Salgar seslendiriyor bu güzel eserimizi sevgili dinleyicilerimiz için.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Sevgili dostlarımız, Şarkılar Bizi Söyler programında bugün de geçmişten günümüze sanat müziği eserlerinden bir müzik demeti sunduk sizlere. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ve radyomuzdan ayrılmayın.

0: avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat. Aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz. Projelerinize güven katıyor. Geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
5: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Zil çaldı mı? Kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki hülya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George.

Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha. Hey George.

0: Annede zayıf var, hapı yutup çocuklar. Evde bizi bekler kızgın suratlar. Deniz ve kızlar, diskoda danslar, kuştu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bozuk yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George.
2: Radyo Sinerji.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.